je fais du ram, dam, je me connais. Oui, à sing, sing, je finirai.

was a very small flat with a pair of

Hearts is love.

96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 7 Temmuz 1969. George Harrison yeni şarkısı Here Comes the Sun'ı Paul McCartney ve Ringo Starr'la Londra'daki Abbey Road'da kaydetti. John Lennon İskoçya'da geçirdiği bir araba kazası nedeniyle kayıtlarda yer almadı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: Bazı turneler var, büyük gruplardan bahsediyoruz. Grupların her bir üyesi ve ailesi için ayrı bir otobüs, ekibi için ayrı otobüsler tahsis ediliyor. Mesela Beyoncé, Taylor Swift veya Metallica 50-100 otobüs, hatta kamyonlarla turneye çıkıyor. Ama genellikle tüm sahneyi de beraberinde taşıyorlar. Ekstra bir masraf yok. Bütün hepsi otobüslerle birlikte ya da kamyonlarla birlikte taşınıyor.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
2: Reklam.
4: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Gülşah Güray.
1: Gülşah Güray yayında.
0: 96.2.
1: Radyo Eksen.
2: Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır, bes
4: Allianz. Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
7: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Artık New Life Miller Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miller Lite eczanelerde.

0: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma. İstersen
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: OneCard yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. OneCard'ın jest oldu.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Leclerc Radyo Eksen'de.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
2: Oh,

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: Dikdörtgen şeklinde ucunda sahne bulunan bir çadır düşünün. Bu ilk tasarım 1910 civarında zaten ortaya çıkıyor. Sabit sinema ve tiyatro salonlarının henüz her kasabaya uğramadığı, gidemediği dönemlerde bu devasa çadırları kamyon ve trenlerle taşıyan gezici kumpanyalar var. Kasaba kasaba dolaşıyorlar, geziyorlar, farklı farklı yerlere uğruyorlar, oradaki insanlara gösteriler düzenliyorlar. Yani ne yapıyorlar? Kısaca turneye çıkıyorlar.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: sitelerimizde.
1: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Ronnie Van Zandt said, turn it up.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 7 Temmuz 1980. Led Zeppelin davulcu John Bonham'la son konserini Avrupa turnesinin final durağı Batı Berlin'de verdi. Bonham bu konserden 2,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: way to
1: heaven. 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: İnan gelsin Sütaş Ayran.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Tripili Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: B.B. King'in mesela o meşhur gitarı vardı, Lucille ismi. Tam olarak da bu Chitlin' Circuit döneminde doğuyor. B.B. King bu rotadaki tüm turnelerinde sahneye hep Lucille gitarıyla çıkıyor. Hatta seneler sonra 1990'da 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserde de hayatı boyunca yanından ayırmadığını ve hayatımda uzun süre kalan tek kadın diye tanıttığı bu ikonik gitarı da İstanbul'da seyirci karşısına çıkmıştı.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.

Salt ve Sunshine takibinde New Yorklu üçlü Seishi Ishi Radyo X'andaydı. Geçen sene yayınladıkları Cut and Rewind adını taşıyan üçüncü albümlerinden dinlediniz. Under the Sun. Bu saatin kapanışını Sister Sledge yapıyor. Reach Your Peak.

2008 yılında yayınladıkları Sweet Disposition single'larıyla tanıdığımız Avustralyalı topluluk Temper Trap 10 yıllık bir aranın ardından yeni bir albümle dönüş yaptı. Sun Gazer adını taşıyan 4. albümleri bu cuma yayında olacak. Bu albümlerinden paylaştıkları yeni şarkıları Given Up Air Radio X'teydi. Bir başka Avustralyalı grup Radio Free Alice var sırada. Onlar da 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek Babylon Soundgarden Festivali'nde sahne alacaklar. Festivalde ayrıca Jack White, Wet Lake, The Kills, Tomorrow gibi önemli isimler de sahne alacak. 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek Babylon Soundgarden. Radio Free Alice'in geçen seneye ait single'ı Toyota Camry sıraya alıyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi.
2: Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Aranın ardından İngiliz ikili Memorials Radyo X'andaydı Mart ayında. All Clouds Bring Not Rain adını taşıyan ikinci albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden bir şarkıydı. Watching the Moon. 2010 yılında aramızdan ayrılan Mark Linkous projesi Sparkle Horse sırayı alacak. 2001 tarihli It's a Wonderful Life albümlerinde yer alan PJ Harvey ortaklığındaki şarkıları Piano Fire.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Spor sonrası kendini kahveyle tazele.
3: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Pumpkin Shape and We Dance takibinde White Fans Radyo X'andaydı. Çok yönlü sanatçı Tim Presley projesi White Fans bu sene 7 yıllık bir aranın ardından yeni bir White Fans albümüyle geri dönüş yaptı. Prodüktörlüğünü Ty Siegel'ın üstlendiği Orange ismini taşıyan yeni albümü geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülmüştü. Yeni White Fans şarkılarından Your Eyes takibinde 2019 yılından Luke Temple şarkısıyla devam edeceğiz. Both End albümünde yer almıştım. Empty Promises.

0: Şah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

6. albümleri Bootleg bu cuma yayında olacak. Kaliforniyalı ikili The Garden ve yeni şarkılarından Eve of Nothing Radyo X'de Turnstile sırayı alacak. Geçen sene çıkardıkları Never Enough isimli 4. albümleriyle kariyerlerinde çıtayı iyice yükselttiler. Fakat dönüm noktası albümleri de Glow On olmuştu 2021 yılında yayınladıkları. Bu albümlerinden bir şarkıyla devam ediyoruz. Don't Play.

Londra'lı topluluk Shame ve John Congleton'la çalıştıkları dördüncü albümlerine ismini veren şarkıları Cutthroat Radio X'deydi. Dublin merkezli grup Gurriers sırayı alacak. 25 Eylül'de ikinci albümlerini piyasaya sürecekler. Bu albümlerinin prodüktörlüğünü grupla beraber Idols gitaristi Mark Bowen ve Lauren Hamp üstlendi. Aynı zamanda mixingini de John Congleton yaptı. Yeni Gurriers albümüne ismini veren şarkı Nobody's Coming to Save You.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz ama bir sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Üçüncü albüm Mirnelez'in bu cuma yayında olacak. Amerikalı müzisyen Baby Rose ve yeni single'larından Let Me Go Radyo X'andaydı. Nilüfer Yanya var sırada. 2 sene öncesine ait 3. albümü My Method Actor'dan bir şarkıyla devam ediyoruz. Like I Say...

96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Jazz Festivali sahnesinden Lodos Project Radyo Eksen'de.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 7 Temmuz 1940. Beatles davulcusu İngiliz müzisyen Ringo Starr, Richard Starkey adıyla Liverpool'da dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
2: Zazazoo. 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
0: Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Ernest Green projesi Washed Out, Roderick Sunday'de Amerikalı müzisyenin 2 sene öncesine ait Notes from a Quiet Life isimli 5. albümünün açılış şarkısıydı. Waking Up. Gülşah Turgut ben, yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Bugünün kapanışını 1982 Temmuz'undan bir şarkıyla yapıyorum. Billy Idol ve Hot in the City. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

80'de önce günümüzden bir kayıt. Will Butler, Sister Squares işbirliği, Long Grass. Ardından James Brown dinledik, Get Up Over That Thing. 60'lardayız, Los Bravos'la devam ediyoruz. İspanyol grubun büyük hitleri eksende, Black is Black.

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Get on your...

0: Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.

Dogrel'la tanımıştık onları, Fontaines DC. Radyo Eksen 96.2'de 3 numaralı albümleri Skinty Fia'dan I Love You dinledik. Sırada bir Beck klasiği var. Eksendesiniz, Loser. Loser.

Stereophonics'ten dinledik. Kelly Jones vokaliyle radyolarınızdaydı. Uç albümlerinden Forever. Bir reklam arası vermeden önce 90'lar İngiliz müziğini, daha doğrusu Britpop'u en çok etkileyen ekiplerden biri Stone Roses'la devam edelim. Made of Stone.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

solo kayıt They Don't Own Me Richard Ashcroft eksende yeni saati açtı. Şimdi 90'lardayız. Terry Hall'un ilk solosu Home'dan. Craig Gannon işbirliği ki onu da The Smiths'ten hatırlıyoruz. Bu ilk albümün açılış şarkısı. Eksende Forever Jay. My

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
2: Modern müzik endüstrisinde bugünkü anlamıyla turne otobüsü, konser takvimi ve şehir şehir gezme kültürünü başlattığını söyleyebiliriz Chitlin Circuit'ların. Bu ırk ayrımcılığı döneminde siyahi sanatçıların beyazların televizyonlarına çıkmasına, radyolarında çalınmasına veya ana akım plak şirketleriyle büyük anlaşmalar yapmasına izin verilmiyordu. Bir sanatçının para kazanabilmesi için de ve sesini duyurabilmesi için, tanınabilmesi için tek yol da fiziksel olarak halkın yanına gitmesiydi. Chitlin Circuit'lar bunu karşılıyor. Sanatçılara ucu bucağı olmayan coğrafi bir turne rotası sunuyorlar. Sadece bir şehirde kalmıyorlar, orada durmuyorlar. Bu ağ üzerindeki kulüpleri sırayla gezerek 365 gün süren aralıksız turneler yapıyorlardı.
1: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
3: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
3: Reklam.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

2010'lardaydık. Sharon Van Etten'dan One Day. Burası Radyo Eksen, 8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi biraz daha eskiye, 70'lere David Bowie ile döndük. Ziggy Stardust.

Crisis sonrasında dinledik. Alex Turner, Pale Driver Waltz. Burası Radyo Eksen. Kısa bir ara vermeden önce Kanada'ya geçelim. Arcade Fire dinliyoruz Eksen'de. The Suburbs.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

0: centelerimizde.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.
2: 96.2
3: Radyo Eksen.
2: Rock tarihinde bugün başlıyor.
4: 7 Temmuz 1966. The Kinks Sunny Afternoon şarkısıyla İngiltere Single'lar listesinde bir numaradaydı.

1988 sonbaharındaydık. Green albümlerinden ki bu albüme normalde kullandıkları enstrümanların yanında bir de mandolin eklemişlerdi. R.E.M. radyolarınızdaydı. Orange Crush'la dinledik. Yeni saate Belen Sebastian'la başlıyoruz eksende. Another Sunny Day.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Caz Boys Radyo Eksen'de.

Yeni solistle kaydedilen şarkılardan biri Fare Thee Well, 96.2'de son dönem işlerinden biri Stone Temple Pilots dinledik. Kısa bir araya gitmeden önce Red Hot Chili Peppers, radyolarınızda Aeroplane.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
4: Ben...

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.
5: 96.2
6: Radyo Eksen.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.

King Gizzard and the Lizard Wizard sonrasında Johnny Marr eksendeydi. 2 Ekim'de yeni albümü The Age of Everything yayınlanacak. Öncesinde gelen single Spin radyolarınızdaydı. Sırada Beck var 18.35 Dreams.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimiz.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Citiryası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

Something About Us. Eksendesiniz. Bugünkü programın 4. ve son saatine başlıyoruz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Massive Attack. Be thankful for what you got.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sahil keyfine kahven eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen.

0: You're coming along.
1: Roger Hodgson'ın vokalinin yanında Rick Davies'in piyanosuyla da her daim akılda kalan bir Supertramp single'ı. Crime of the Century albümlerinden Radyo Eksen'de dinledik. School. 19.16 bugünkü program Adamant'le devam ediyor. Wonderful.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Let's Push Things Forward. 96.2'de Streets, Mike Skinner projesinden dinledik. Original Pirate Material albümünden bu şarkı. Son yarım saate girdik. Beastie Boys'la program devam ediyor. Make Some Noise. Yeah.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

The Only Place, Best Coast eksendiydi. Bu akşam programı Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness'la kapatacak. Yarın saat 4'te ben Güven, yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Radyo Eksen'de Gülen Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo X'in 96.2'de mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler. Tüm program kayıtlarımıza Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 449, mod 449. Bu gece açılış konuklarımız Cheap Jeans üyeleri. İlk albümlerini çıkardılar geride bıraktığımız günlerde. Felaket 5 tane F ile yazılıyor. Buradan Bold Drum, Parti Faresi ve Beni Bul az önce çaldıklarımız. Her zaman.

Radyo Eksen'de Mod 449'da, o sırada İzmir'de. İzmir'den genç bir ekip Asimtot radyolarınızdaydı. Onlar da yeni bir albüm yayınladılar. Beni Ciddiye Alsana bu albümün adı. Buradan single olarak da çıkmış olan bir kayıt. Bana Ne çaldık sizlere.

Mod programında Mert Avcı ve Sinan Ilmaz'ın projesi Vico Tujo radyolarınızdaydı. Birleşik yazılıyor okunduğu gibi Vico Tujo. Önce şaka şaka normal yaşa ve ortalama bir süre zarfında Öl albümünden ardından grubun yeni kaydını duydunuz Derinde.

Mod programında uzun bir aradan sonra Gözyeşil Çetesi ekibinden yeni bir kayıt 21 Haziran'da yayınlandı. Bu şarkı Tarla Plak Şirketi etiketiyle az önce duyduğunuz tam Yengeç Dönencesi'nde Yengeç Kızlar duyduğunuz kaydın ismi. Güner, Künyer ve Bolo Bolo şimdiki konuklarımız.

Radyo Eksen'de Mod programında yakın dönemden, ülkeden örnekler. Bola Bola son duyduğunuz isim İstanbul'dan Gamze ve Cevdet'in projesi son single'ı Çukur. Öncesinde ise Güner Günier radyolarınızdaydı Downtown.

Radyo X'de Mod programında 2026 yılı yazından güzel örnekler, taze kayıtlar. Miskinler serin bir yaz akşamı yeni bir EP çıkardı Miskinler Dumdum'a. Öncesinde ise The Flabbies radyolarınızdaydı. Yine yeni kayıt Mirror Mirror.

0: нас до утра держат. Они так нас до утра расстреливают. И тебя тоже.
1: Mod programında bu gece son anda bir Ankara yolculuğu da gerçekleştirdik. Bezlitsa radyolarınızdaydı Ankara'dan. Yeni bir kayıt yine uzun bir zamandan sonra. Mia şarkının ismi. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo Eksen'de tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

Tüm kalbi kırıklara teşekkürler. O kalpleri kıranlara teşekkürler. Beni bir ucubeymişim gibi hissettiren din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenime teşekkürler. Deniz kızlarına ve cadılara teşekkürler. Mağara adamlarına ve büyücülere teşekkürler. Tüm iyi kalpli kötü adamlara teşekkürler. Lovecraft'a teşekkürler. Anneanneme teşekkürler. Babaanneme teşekkürler. Anneannemin babaannesine teşekkürler. Tüm kaybedenlere teşekkürler. Beni ben yapan tüm kaybettiklerime teşekkürler. Beni ağlatan o palyaçoya teşekkürler. Orta parmağıma teşekkürler. Bütün şanssızlara, bahtsızlara, düz tabanlara teşekkürler. Parti kırıcılara teşekkürler. Serserilere teşekkürler. Yemememiz, içmememiz gereken tüm sağlıksız şeylere teşekkürler. Reçeteli ve reçetesiz satılan tüm ilaçlara teşekkürler. Bütün dinozorlara teşekkürler. Dünyayı giderek yaşanmaz bir hale getiren tüm insanlığa teşekkürler. Öleceğimizi bilerek yaşatan tüm hayallere ve hayal kırıklıklarına teşekkürler. Hayatı kolaylaştırmak için yalan söylemeyi öğretenlere teşekkürler. Tembellere, miskinlere, uyuşuklara teşekkürler. İç organlarıma teşekkürler. Sokaklara teşekkürler. Mikroplara, virüslere, bakterilere teşekkürler. Tüm hastalıklarımıza teşekkürler. Önceki nesillerimizden bize aktarılan mutsuzluk için ailemize teşekkürler. 5 aydır çürümeyen ve hala yeşil duran hormonlu elmaya teşekkürler. Dünya dışı varlıklara teşekkürler. Bana bok gibi davranan ilkokul öğretmenime teşekkürler. Her şeye rağmen beni çok seven anneme teşekkürler. Ölülere ve henüz ölmemişlere teşekkürler. Bir şeyleri unutmamızı sağlayan şeylere teşekkürler. Unuttuğum her şeye teşekkürler. Bizi biz yapan genlerimize teşekkürler.

0: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.
1: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.

0: go killing all the bees.
1: Hey,
2: Roger's son. 96.2 Radio Esen.

0: freedom.
1: Freedom.
0: Freedom. Freedom.

today. You were far away. And I

around, and I just watch you.